Alo, cezabını villa. Alo, cezabını villa. Yes. Yungi da wedim git dat kikote. Cezabını villa. Kai. Assassin, gado kubi. Woy.